0: yemeği senin belli.
1: Anasını desin.
0: Biz karabeyi çarptığına bir et oluyor. Kuru olarak.